Hayatın boyunca mutluluklar olur ve çocuklar olmaz. Seni çok daha iyi anlayan birisi, alkolle arası olmayan birisi. Veya istediğinde %100 seninle, seninle kendini unutan birisi. Benim seçeneğim daha erken verildi ve sabitlendim şeytanla.

hayatın boyunca sıcak bir yatak, samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları, unuttum. Bir yerde durursun, insansın, bir yerde durursun. Durmadım, diplere kavuştum.

ama sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir ama sen

yaşadım. Çay içtin bardağı rafa sakladım. Giydin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü. Çok ağlamadım.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: YouTube'dan dikkat çeken hamle, kısa videolara süre sınırı. YouTube, çocuk kullanıcılara yönelik önlemlerini arttırıyor. Yeni değişiklikte ebeveynler çocuklarının ne kadar süre kısa video izleyeceğini ayarlayabilecek. YouTube, ebeveynlerin çocukların kısa video özelliği Shorts'ta ne kadar vakit geçireceğini sınırlayabileceği ve hatta tamamen engelleyebileceği yeni denetim mekanizmasını devreye soktu. Şirketin genç kullanıcıların güvenliğini artırma amacıyla aldığı bir dizi önlem kapsamında duyurduğu bu yeni özellik sayesinde ebeveynler çocuklarının Shorts izleme süresini 0 ile 2 saat arasında ayarlayabilecek. Ebeveynler bu süre kısıtlamasını esnek bir şekilde belirleyebilecek. Ayrıca çocuklar için özel uyku saati ve mola ver hatırlatmaları da eklenebilecek. YouTube bu tür otomatik hatırlatmaları 18 yaş altı kullanıcılar için bir süredir varsayılan olarak uyguluyordu, ancak yeni sistemle aileler bu ayarları kendilerine göre düzenleyebilecek.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
4: Şölen Silivri Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0538 338 46 35.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

0: Reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Başak Ticareti Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 lira, iPhone 17 Pro Max 130.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazamıza bekliyoruz. Başak Ticareti Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı Uzman Doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM Reklam.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: Küpe FM Reklam.

0: Bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Doğuş çay 1000 gram 269.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 74.50, Komili ayçiçek yağı 5 litre 469.95, Arbella makarna 500 gram çeşitleri 16.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi, 2. şube E5 yan yol, Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: YouTube'dan dikkat çeken hamle, kısa videolara süre sınırı. YouTube, çocuk kullanıcılara yönelik önlemlerini arttırıyor. Yeni değişiklikte ebeveynler çocuklarının ne kadar süre kısa video izleyeceğini ayarlayabilecek. YouTube, ebeveynlerin çocukların kısa video özelliği Shorts'ta ne kadar vakit geçireceğini sınırlayabileceği ve hatta tamamen engelleyebileceği yeni denetim mekanizmasını devreye soktu. Şirketin genç kullanıcıların güvenliğini artırma amacıyla aldığı bir dizi önlem kapsamında duyurduğu bu yeni özellik sayesinde ebeveynler çocuklarının Shorts izleme süresini 0 ile 2 saat arasında ayarlayabilecek. Ebeveynler bu süre kısıtlamasını esnek bir şekilde belirleyebilecek. Ayrıca çocuklar için özel uyku saati ve mola ver hatırlatmaları da eklenebilecek. YouTube bu tür otomatik hatırlatmaları 18 yaş altı kullanıcılar için bir süredir varsayılan olarak uyguluyordu, ancak yeni sistemle aileler bu ayarları kendilerine göre düzenleyebilecek.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
4: Şölen Silivri Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0538 338 46 35.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: Küpe FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282-726-0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde. 0212-993-1294. Çeri.
6: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535-574-1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: bitti.
1: Küpe FM reklam.
0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta.
2: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
3: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
7: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
8: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
9: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
1: Küpe FM reklam.

0: Süper FM reklam.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Meme kanseri önlenebilir ve erken teşhis edilebilir bir hastalıktır. Yılda bir kez 40 yaş altı için meme USG, 40 yaş üstü mamografi tetkiklerinizi yaptırmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
5: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
0: Küpe FM reklam.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9.

0: Kulübe FM reklam.
1: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9, 10, 11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
2: Silivri'nin en büyük Arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten Silivri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
3: Dünya Göz Çorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde. Şamama da küçük hanım şamama. Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri, lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
5: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 54 21.
2: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında çiftli tel ve Türk kahve makinesi hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokulu ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
5: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küp FM reklam.
1: Küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.

0: Yani seni
1: bir reklam.
2: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 136 68 88.
1: Bir reklam.

0: Tiksin. Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: YouTube'dan dikkat çeken hamle, kısa videolara süre sınırı. YouTube, çocuk kullanıcılara yönelik önlemlerini arttırıyor. Yeni değişiklikte ebeveynler çocuklarının ne kadar süre kısa video izleyeceğini ayarlayabilecek. YouTube, ebeveynlerin çocukların kısa video özelliği Shorts'ta ne kadar vakit geçireceğini sınırlayabileceği ve hatta tamamen engelleyebileceği yeni denetim mekanizmasını devreye soktu. Şirketin genç kullanıcıların güvenliğini artırma amacıyla aldığı bir dizi önlem kapsamında duyurduğu bu yeni özellik sayesinde ebeveynler çocuklarının Shorts izleme süresini 0 ile 2 saat arasında ayarlayabilecek. Ebeveynler bu süre kısıtlamasını esnek bir şekilde belirleyebilecek. Ayrıca çocuklar için özel uyku saati ve mola ver hatırlatmaları da eklenebilecek. YouTube bu tür otomatik hatırlatmaları 18 yaş altı kullanıcılar için bir süredir varsayılan olarak uyguluyordu, ancak yeni sistemle aileler bu ayarları kendilerine göre düzenleyebilecek.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
4: Şölen Silivri Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0538 338 46 35.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe.

0: Küpe FM reklam.
1: Tercihini yaptın, hedefini koydun. Sonuçların açıklanmasına artık sayılı günler kaldı. İstanbul Rumeli Üniversitesi bu heyecan dolu yolculukta seni bekliyor. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İdrar kaçırma yaşam kalitenizi düşürmesin. Günlük hayatınızı kısıtlamadan, sosyal yaşamınızı etkilemeden kontrol altına almak mümkün. Hastanemizde uygulanan modern tedavi yöntemleriyle idrar kaçırma sorununu yönetebilir, yaşam kalitenizi koruyabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri

0: Kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

0: bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 449.95, Türk şeker toz şeker 5 kilogram 209.95, içim yoğurt yarım yağlı 3000 gram çeşitleri 149.95, sütaş taze kaşar 600 gram 239.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi'nde 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
3: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de TÜİTÜRK yanında. 0541 549 5421.
2: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol, hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi, bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
0: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. 17-31 Ağustos tarihleri arasında geçerli, seçili televizyon alımlarına özel, yanında hava soğutucu, kahve makinesi veya mikrodalga hemen hediye. Sizler de bu fırsatı kaçırmak istemiyorsanız hemen Çetinler Arçelik mağazalarına gelin. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Küpe FM Reklam.

0: FM reklam.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545 740 1055.
2: Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 25.999 lira, 18.000 BTU 39.999 lira, 24.000 BTU 48.999 lira. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
4: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 8697.
6: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294.
0: Çeri. Küpe FM reklam.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 11.

Süper FM'de 22 Ağustos 2026 Cumartesi gününde ben Mehmet Ali Ayanoğlu sizlerleyim. Hoş geldiniz. Mustafa Sandal'la startı veriyoruz. Geliversen.

0: Küpe FM reklam.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i7 işlemcili Casper Nirvana Notebook Tekno Club'a özel 37.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
3: Dünya Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
5: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makineleri, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loader Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makineleri Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
6: Sonuçların açıklanmasına çok az kaldı. Kampüsteki ilk günün, gireceğin ilk ders, merhaba diyeceğin o ilk arkadaşın, hepsi düşündüğünden çok...

0: daha yakın. İstanbul Rumeli Üniversitesi bu büyük heyecanda da yanında. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
4: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545-740-1055.
3: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288-318-2338.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Küpe FM reklam.

Keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: YouTube'dan dikkat çeken hamle, kısa videolara süre sınırı. YouTube, çocuk kullanıcılara yönelik önlemlerini arttırıyor. Yeni değişiklikte ebeveynler çocuklarının ne kadar süre kısa video izleyeceğini ayarlayabilecek. YouTube, ebeveynlerin çocukların kısa video özelliği Shorts'ta ne kadar vakit geçireceğini sınırlayabileceği ve hatta tamamen engelleyebileceği yeni denetim mekanizmasını devreye soktu. Şirketin genç kullanıcıların güvenliğini artırma amacıyla aldığı bir dizi önlem kapsamında duyurduğu bu yeni özellik sayesinde ebeveynler çocuklarının Shorts izleme süresini 0 ile 2 saat arasında ayarlayabilecek. Ebeveynler bu süre kısıtlamasını esnek bir şekilde belirleyebilecek. Ayrıca çocuklar için özel uyku saati ve mola ver hatırlatmaları da eklenebilecek. YouTube bu tür otomatik hatırlatmaları 18 yaş altı kullanıcılar için bir süredir varsayılan olarak uyguluyordu ancak yeni sistemle aileler bu ayarları kendilerine göre düzenleyebilecek.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
4: Şölen Silivri Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0538 338 46 35.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

0: haber. Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Migren ağrılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Migren botoksu tedavisi uzman hekimler tarafından belirlenen bölgelere botoks enjekte edilerek uygulanan ve migren kaynaklı ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olan bir tedavidir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Öğrenci ve

0: Personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
2: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde. Şamama'da küçük hanım şamama. Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri, lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Tercihini yaptın, hedefini koydun. Sonuçların açıklanmasına artık sayılı günler kaldı. İstanbul Rumeli Üniversitesi bu heyecan dolu yolculukta seni bekliyor. Gelecek Rumeli'de başlar.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.
2: Zakkum ve Teoman saat 3'le radyolarınızda iyi müziğin doğru adresindesiniz.

0: FM reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
3: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
5: Çetinler Arçelik'le sıcaklara geçit yok. Tüm split klima alımlarında net 10 bin lira indirim fırsatı sizlerle. Hemen teslim, ücretsiz montaj, rekor fırsat sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.
7: FM. Bugün en güzel yaşın, düşün taşın benle evlenir misin?

0: Bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar, renkliler 389.95, familya tuvalet kağıdı 40'lı plus 3 katlı natürel 299.95, kebere biyo mangal kömürü 1,5 kilogram 119.95, Tibet rejisör kamp koltuğu 399.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi'nde 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: FM reklam.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
4: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294.
5: Çeri.

Radyonuz Küpe FM'de noktalıyoruz artık. 22 Ağustos 2026 Cumartesi gününde beraberdik. Harika bir hafta sonu devam ediyor. Kulağınız bizimle olmaya devam etsin. Şimdilik hoşça kalın.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 13.

0: Gerçekleştirmeye başladınız mı? Her şey yolunda mı? Ya da dinlenmeyi mi seçtiniz bu hafta sonu? Ama neyi seçerseniz seçin, bizim için hiç fark etmiyor. Çünkü buradayız, Küpe FM'deyiz ve sizlerleyiz. Ve işte başlıyoruz.
1: Masal gibi başladı.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
3: Başak Ticaret İstikbal'den evlenenlere büyük jest. 134 bin liradan başlayan avantajlı düğün paketleri ve kaçırılmaz fırsatlar sizi bekliyor. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
4: Sonuçların açıklanmasına çok az kaldı. Kampüsteki ilk günün, gireceğin ilk ders, merhaba diyeceğin o ilk arkadaşın, hepsi düşündüğünden çok daha yakın. İstanbul Rumeli Üniversitesi bu büyük heyecanda da yanında. Gelecek Rumeli'de başlar. Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor.

0: miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
0: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.
3: Küpe FM.

Sezen Aksu'yla devam edelim şimdi. Sezen Aksu'dan Hadi Bakalım Kolay Gelsin dinleyelim. Biraz eskilere gidelim. Yeni albümler var evet ama ben çok severim bu şarkıyı. Hayata dair bir şarkı. Hadi Bakalım Kolay Gelsin. Bir acayip zor yarış. Bana ne aman ben anlamam. Pek hesaplı ince iş. Etrafımız böyle ince işlerle dolu. Bir de Sezen Aksu'nun çok sevdiği bir pardon Sezen Aksu'nun çok sevdiği değil benim çok sevdiğim bir Sezen Aksu sözü var. Çok da doğru. Diyor ki Sezen Aksu, ben herkesin seveceği ve anlayacağı biri değilim. Bununla gurur duyuyorum. Esasında bazı insanlar gerçekten böyle. Herkes de sevmesin zaten. Ve işte Sezen Aksu ile devam ediyoruz.

0: PFM reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i7 işlemcili Casper Nirvana Notebook Tekno Club'a özel 37.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
3: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
6: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
7: Çeri.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Küpe FM reklam.

Emre Altuğ'dan yeni fark ettim dinleyeceğiz şimdi ve size Finlandiya'daki bir süpermarketten bahsedeceğim. Biriyle tanışmaya açık olan bekar müşteriler için onların kendilerini belli edebilmeleri için pembe alışveriş sepetleri kullandırmaya başlamışlar. Yani markete giriyorsunuz, eğer markette sizler pembe alışveriş sepeti kullanıyorsanız bekarlar birbirlerini buluyorlar. Artık uygulamaların da dışına çıktı her şey. Marketin yaptığına bakın, gelecekte burada olur mu olur. Emre Altuğ ve yeni fark ettim.

0: reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.
2: Küpe FM.
3: Modelle ölürüm daha iyi ile devam edelim şimdi ve bugün de hatırlatalım efendim, Instagram'da bizleri takip edebilirsiniz. Instagram takip listenize Küpe FM'i eklediğiniz takdirde tabii ki bizlerden, radyonuzdan, programlardan, burada sizler için yaptığımız çekilişlerden, gündemden, ülkenizden, bölgenizden, her şeyden haberdar olabilirsiniz. Ve sözsüz şimdi modelde.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani...

Nilüfer, caddelerde rüzgar, aklımda aşk var diyecek. Çok uzaklardayla devam edeceğiz. Valla çok da uzaklarda değil sonbahar. O yüzden heyecanla bekliyorum caddelerde rüzgar olan o dakikaları. Tamam, yazın aşk olabiliyor, yaz aşkları falan. Aklımda aşk var diyor ya şarkıda, oraya bağlayayım dedim. Ama aşk kışında olur, neden olmasın? Yeter ki şöyle serin serin essin. Eylül benim doğum günü ayım. Ben tam bir Eylül insanıyım, Ekim insanıyım, Kasım insanıyım hatta. Ama galiba Temmuz ve Ağustos insanı değilim, hele ki tatilde değilsem. Ve işte Nilüfer çok uzaklarda.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: YouTube'dan dikkat çeken hamle, kısa videolara süre sınırı. YouTube, çocuk kullanıcılara yönelik önlemlerini arttırıyor. Yeni değişiklikte ebeveynler çocuklarının ne kadar süre kısa video izleyeceğini ayarlayabilecek. YouTube, ebeveynlerin çocukların kısa video özelliği Shorts'ta ne kadar vakit geçireceğini sınırlayabileceği ve hatta tamamen engelleyebileceği yeni denetim mekanizmasını devreye soktu. Şirketin genç kullanıcıların güvenliğini artırma amacıyla aldığı bir dizi önlem kapsamında duyurduğu bu yeni özellik sayesinde ebeveynler çocuklarının Shorts izleme süresini 0 ile 2 saat arasında ayarlayabilecek. Ebeveynler bu süre kısıtlamasını esnek bir şekilde belirleyebilecek. Ayrıca çocuklar için özel uyku saati ve mola ver hatırlatmaları da eklenebilecek. YouTube bu tür otomatik hatırlatmaları 18 yaş altı kullanıcılar için bir süredir varsayılan olarak uyguluyordu, ancak yeni sistemle aileler bu ayarları kendilerine göre düzenleyebilecek.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
4: Şölen Silivri Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0538 338 46 35.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe.

varsa gör. Derya Uluğ'dan bir şımarık dinleyelim ve bir araştırmadan daha bahsedelim. Kız kardeşin için para harcamanın kendin için harcamaktan daha mutlu hissettirebileceğini öne sürüyormuş araştırmalar. Allah Allah, nasıl olacak o iş? Yani kız kardeşin derken hani kızlara böyle yakın arkadaşlıklarda kız kardeşler falan deniyor ya, o anlamda söylemişler. E tabi olur ama insanın bence öncelikle sevdikleri için, o ayrı, ama tabi kendisi için para harcaması, harcayabilmesi, o parasının olması bile yeterince büyük bir motivasyon. Ve işte Derya Uluğ şımarık.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler. Tercihini yaptın, hedefini koydun. Sonuçların açıklanmasına artık sayılı günler kaldı. İstanbul Rumeli Üniversitesi bu heyecan dolu yolculukta seni bekliyor. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
3: Silivri'nin en büyük Arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten Silivri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
4: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
6: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

0: bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Doğuş çay 1000 gram 269.95, Mehmet Efendi Türk kahvesi 100 gram 74.50, Komili ayçiçek yağı 5 litre 469.95, Arbella makarna 500 gram çeşitleri 16.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi, 2. Şube E5 yan yol, Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.
2: Cembelevi ile ne zamanla devam edeceğiz şimdi? Bu arada Türkiye ile ilgili bir araştırma var. Narsist hayranlık düzeyinin en yüksek olduğu 5 ülke arasında yer almışız. Efendim en yüksek Nijerya'ymış. Sonra Irak, sonra Çin, sonra Nepal ve sonrasında biz varız. En düşükse Norveç, Danimarka, İrlanda, Rusya ve İngiltere. Ülkeleri duydunuz zaten, çok fazla konuyla ilgili yorum yapmama da gerek kalmıyor. Bu arada www.kupefm.com.tr'yi unutmayın efendim. Tüm akıllı cihazlarınıza kaydedin ve bizleri oradan da takip edin diyoruz ve işte Cem Belevi ne zaman?

0: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Kış hazırlıkları başladı. Arçelik derin dondurucularda büyük fırsat. 12.890 TL'den başlayan fiyatlarla şimdi Çetinler Arçelik'te. Tazeliği uzun süre koruyun, fırsatı kaçırmayın. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294. Chery.
6: Küpe FM reklam.
7: Eskilere götüreceğim şimdi sizi. Sibel Tüzün'le dedikoduyla devam edeceğiz. Bir haber gördüm, çok şaşırdım bu habere. Doğru mu acaba? Gerçekten merak ediyorum. 67 yaşındaki aydınlık kadın dedikodu satarak elde ettiği parayla kendine iki ev aldı diye bir haber var. Herhalde yalandır, yok artık yani. İnsanlar parayı bu kadar da kolay bulamazlar. Mahalledeki dedikoduları not alıp ilgilenenlere satıp gelir elde ediyormuş. Para mı veriyorsunuz kadına dedikodular için? Ay, dedikodu da yani sonuç itibariyle zevkli bir şeydir. Öyle kulaktan kulağa gider. Kahvede, çayda falan söylenir. Parayla da satın alınmaz artık. Bu hale mi geldik yani? Dedikoduyu da mı parayla satın alacağız? İnanılmaz. Sibel Tüzün ve dedikodu.

0: Küpe FM reklam.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282-725-4444 irmethospital.com.
3: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282-673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

Geldik programın sonuna. Yarın haftanın son gününde, güzel bir pazar gününde yine burada Küpe FM'de sizlerle tekrar buluşana kadar hoşça kalın diyorum. Küpe FM'den ayrılmıyorsunuz çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek. Bense yarın yine buradayım.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 15.

0: Kulübe FM reklam.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
3: Sonuçların açıklanmasına çok az kaldı. Kampüsteki ilk günün, gireceğin ilk ders, merhaba diyeceğin o ilk arkadaşın hepsi düşündüğünden çok daha yakın. İstanbul Rumeli Üniversitesi bu büyük heyecanda da yanında. Gelecek Rumeli'de başlar.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta. 0533 446 8697.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
1: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Üstelik çift kişilik yatak baz alımına air fryer hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
7: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 SİSET.com.tr
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Alep FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13.999 lira. Teknolojik Teknosa'da güzel.
4: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
5: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
6: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Excimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM reklam.
3: Küpe FM. Bebe şaşırtın.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin, kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: YouTube'dan dikkat çeken hamle, kısa videolara süre sınırı. YouTube, çocuk kullanıcılara yönelik önlemlerini arttırıyor. Yeni değişiklikte ebeveynler çocuklarının ne kadar süre kısa video izleyeceğini ayarlayabilecek. YouTube, ebeveynlerin çocukların kısa video özelliği Shorts'ta ne kadar vakit geçireceğini sınırlayabileceği ve hatta tamamen engelleyebileceği yeni denetim mekanizmasını devreye soktu. Şirketin genç kullanıcıların güvenliğini artırma amacıyla aldığı bir dizi önlem kapsamında duyurduğu bu yeni özellik sayesinde ebeveynler çocuklarının Shorts izleme süresini 0 ile 2 saat arasında ayarlayabilecek. Ebeveynler bu süre kısıtlamasını esnek bir şekilde belirleyebilecek. Ayrıca çocuklar için özel uyku saati ve mola ver hatırlatmaları da eklenebilecek. YouTube bu tür otomatik hatırlatmaları 18 yaş altı kullanıcılar için bir süredir varsayılan olarak uyguluyordu ancak yeni sistemle aileler bu ayarları kendilerine göre düzenleyebilecek.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
4: Şölen Silivri Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0538 338 46 35.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: FM reklam.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Tercihini yaptın, hedefini koydun. Sonuçların açıklanmasına artık sayılı günler kaldı. İstanbul Rumeli Üniversitesi bu heyecan dolu yolculukta seni bekliyor. Gelecek Rumeli'de başlar.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
5: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i7 işlemcili Casper Nirvana Notebook Tekno Club'a özel 37.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
5: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444-50-58.
6: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
7: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı Villa Restoran Silivri sahnesinde. Şamama'da küçük hanım Şamama. Canlı müzik, seçkin fix menü ve unutulmaz bir eğlence için yerinizi hemen ayırtın. 0532 650 96 96. Villa Restoran Silivri. Lezzet ve müziğin buluştuğu adres.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.

0: PFM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
4: Kış hazırlıkları başladı. Arçelik derin dondurucularda büyük fırsat. 12.890 TL'den başlayan fiyatlarla şimdi Çetinler Arçelik'te. Tazeliği uzun süre koruyun, fırsatı kaçırmayın. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
5: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Çeri.
6: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 17.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Vivo Y21 5G 100.

0: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14-10.
2: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
3: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Sonuçların açıklanmasına çok az kaldı. Kampüsteki ilk günün, gireceğin ilk ders, merhaba diyeceğin o ilk arkadaşın, hepsi düşündüğünden çok daha yakın. İstanbul Rumeli Üniversitesi bu büyük heyecanda da yanında. Gelecek Rumeli'de başlar.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT Sanal Anjiyo ile kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi sizin hastaneniz.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 lira, iPhone 17 Pro Max 130.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazamıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
7: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
8: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
9: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
0: Küpe FM reklam.

Der dediğim şey yaptığım aptallık. Önce kaybettim, sonra buna katlandım. Beni öldürdün ama yok ki

Özlemek güzeliz kavuşunca, alışılıyor bir kadehle uyuşunca, ama yandı canım yine senden konuşunca. Bir güneşim var, niye sensiz göreyim?

0: Bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: YouTube'dan dikkat çeken hamle, kısa videolara süre sınırı. YouTube, çocuk kullanıcılara yönelik önlemlerini arttırıyor. Yeni değişiklikte ebeveynler, çocuklarının ne kadar süre kısa video izleyeceğini ayarlayabilecek. YouTube, ebeveynlerin çocukların kısa video özelliği Shorts'ta ne kadar vakit geçireceğini sınırlayabileceği ve hatta tamamen engelleyebileceği yeni denetim mekanizmasını devreye soktu. Şirketin genç kullanıcıların güvenliğini artırma amacıyla aldığı bir dizi önlem kapsamında duyurduğu bu yeni özellik sayesinde ebeveynler çocuklarının shorts izleme süresini 0 ile 2 saat arasında ayarlayabilecek. Ebeveynler bu süre kısıtlamasını esnek bir şekilde belirleyebilecek. Ayrıca çocuklar için özel uyku saati ve mola ver hatırlatmaları da eklenebilecek. YouTube bu tür otomatik hatırlatmaları 18 yaş altı kullanıcılar için bir süredir varsayılan olarak uyguluyordu ancak yeni sistemle aileler bu ayarları kendilerine göre düzenleyebilecek.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
4: Şölen Silivri Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0538 338 46 35.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

0: damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 18.
1: Küpe FM. Zirvedekiler başlıyor.
2: Müzikal takınız Küpe FM'den hepinize mutlu hafta sonları. Listelerin kaderi değişti, kartlar yeniden dağıtıldı ve müzik dünyasının kalbi yine bu frekansta atmaya başladı. Haftalardır zirveyi zorlayanlar, büyük düşüş yaşayanlar ve listeye bomba gibi giriş yapan yepyeni şarkılar. Hepsi ve daha fazlası için Zirvedekiler 20 başlıyor. Önümüzdeki saatler boyunca Türkiye'nin en çok dinlediği, en çok konuştuğu ve müzik listelerini alt üst eden ilk 20 şarkıyı adım adım zirveye taşıyacağız. Acaba bu haftanın bir numarası kim? Koltuklarınıza dik oturun. Sesi biraz daha açın. 20 numaradan geri sayıma birazdan başlayacağız. Öncesinde her zaman yaptığımız gibi liste dışı kalan ismi açıklayalım. Çok yakında yayınlayacağını duyurduğu Var Anlatacaklarım isimli yeni şarkısının demo halinden bir kesit paylaşan, duygusal altyapısı ve iddialı sözleriyle dikkat çeken, rap platformlarında şimdiden viral olan Poise'i Uyuyamadın Değil Mi isimli parçayla 12. haftasında bizlere veda ediyor.

0: şarkı için son sigaram ve senle son cümlesin.
1: 20 numara.
2: Müziğin ritmini tutanlar, trendleri yakından takip edenler ve her zaman en iyisini dinlemek isteyenler. Zirvedekiler 20'ye hoş geldiniz. Bir hafta boyunca dijital platformlarda dinlenme rekorları kıran, radyolarda en çok istek alan ve müzik listelerini sallayan en popüler 20 şarkıyı sizin için tek bir yayında topladık. Sürpriz yükselişler ve zirvedeki taht kavgalarıyla dolu 20 basamaklı dev maraton için hazır mısınız? Müzik dünyasının en tepesindeyiz. İlk durağımız 20 numara, yayınımız başlıyor. Bartın konserinde bir hayranı pankart açarak kendisine evlilik teklifinde bulunan hayat arkadaşı Serkan Balkan'ı gösterip senin evlilik iptal diyerek esprili bir yanıt veren Hande Ünsal Gel isimli parçayla bir basamak daha geriliyor bu hafta.

0: 19 numara.
1: Yaz dönümüne damga vuran şarkısı, canlı performans albümü ve biletleri hızla tükenen yeni turne duyurularıyla Ağustos 2026'da da müzik gündeminin merkezinde kalmaya devam eden Türk pop müziğinin en başarılı söz yazarı ve yorumcularından Yalın Akşamüstü ile bu hafta 19 numaranın sahibi oluyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Tercihini yaptın, hedefini koydun. Sonuçların açıklanmasına artık sayılı günler kaldı. İstanbul Rumeli Üniversitesi bu heyecan dolu yolculukta seni bekliyor. Gelecek Rumeli'de başlar.
3: Silivri'de yazın en özel gecesi sizleri bekliyor. Türk sanat müziğinin sevilen ismi Mustafa Keser, 29 Ağustos Cumartesi akşamı

0: 0549-54-21.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
4: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
5: Silivri'nin en büyük Arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten. Silivri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
6: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM 18 numara.
8: Video klibinde Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in de yer aldığı Haleylim isimli yeni single çalışmasının video klibiyle birlikte hayranlarının beğenisine sunan Mabel Matiz Umrum Dışı dediği parçasıyla bu hafta 18 numarada.

0: vereceğim ben seni.
1: 17 numara.
2: Yaklaşık bir hafta önce Love konseptiyle kurgulanan ve canlı performans atmosferini dijital dünyaya taşıyan, Yenildim Sana Zalim parçasıyla kısa sürede yüksek izlenme oranlarına ulaşan Acıoğlu, ihtiyacım var diyecek 17 numaradan.

0: bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Kınalı beyaz peynir tam yağlı klasik kilogram 449.95, Türk şeker toz şeker 5 kilogram 209.95, içim yoğurt yarım yağlı 3000 gram çeşitleri 149.95, sütaş taze kaşar 600 gram 239.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi'nde 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.
2: FM 16 numara.
3: Tarzında sokak modasını, lüks parçaları ve güncel trendleri bir araya getirmesiyle gençler arasında moda konusunda da takip edilen isimlerden biri haline gelen rap star Blok 3 Kayıp Kalp'le bu hafta 16 numarada.

0: Sabahlarda
1: 15 numara.
2: Kendileri için hazırlanan belgesel içerik Netflix Türkiye'nin resmi hesaplarında duyurulan paylaşımda kullanılan Londra macerası başlasın ifadesiyle gözleri grubun yeni dönemine ve Londra sürecine çeviren Manifest kızları daha iyi diyecek bu hafta 15 numarada.

0: QPFM 14 numara.
1: Kariyerinin 10. yılına özel olarak hazırladığı ve müzik listelerinde hızla yükselen en yeni iddialı teklisi Şımarık'la Derya Alu bu hafta 14 numaradan bizlere sesleniyor.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Küpe FM reklam.
2: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de TÜİTÜRK yanında. 0541 549 5421.
3: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet. Tekno Club'a özel 13.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
4: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9, 10, 11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
5: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
6: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
7: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczacımer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
8: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
9: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
10: Arsa sizden, villa bizden, temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
1: Küpe FM reklam.
11: Küpe FM
12: 13 numara.
13: Söz ve müziği kendisine ait olan parçasıyla YouTube Dünya Müzik Listelerinde ilk 100'e girmeyi başaran Türkiye verilerine göre de ulusal radyolarda en çok çalınan ilk 5 şarkı arasına yükselen APO Ömrüm Diyecek 13 numaradan.

0: 12 numara.
1: Yılın ilk yarısında çıkardığı Gel Dönelim Eve, Dünyanın Yalanları ve Zeynep Talu Saygı albümü kapsamında seslendirdiği, Üzgünüm gibi başarılı teklileriyle dijital platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaşarak güçlü grafiğini sürdüren Mela Bedel, iki tas çorbayla bu hafta 12 numarada.

0: bir reklam.
1: Nişan, düğün, davet, mezuniyet, seminer ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Lider Club. Lider Club Çatalca Çakıl'da 0532 136 68 88.
0: Bir reklam.
2: Küp FM
3: 11 numara.
4: Temmuz ayının son haftalarında yayınlanan Ziyadesiyle ve Olabilirim şarkılarıyla kendine has melankolik pop tınılarını sürdüren en yeni duygusal teklisi Özledim'le de kısa sürede dijital müzik listelerine giriş yapan Mevrure Dilim'le bu hafta 11 numarada karşımıza çıkıyor.

0: 10 numara.
1: Kayıp Persona albümünde yer alan 10 şarkısının tamamı Spotify Top 50 listesine giren ve müzik dünyasındaki başarısıyla konuşulmaya devam eden Blok 3, Poise işbirliğindeki parçası Çok Güzel Gülüyorsun'la bu hafta 10 numaranın sahibi oluyor.

gidişle. Anlatmayı sevmem ama sen anlardın işte. Vaz mı geçtin benden, öyle kolay olsa keşke. Aynı yerdeyim, belki uğrarsın dönüşte. Ben kapattım o konuyu, son kez o

0: PFM reklam.
1: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
2: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Chery.
3: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında çiftli telde Türk kahve makinesi hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
5: Küpe FM
6: 9 numara.
7: Mani Festival sahnesinde Motive ve Pango ile birlikte seslendirdi. PVG'yi bu kez remix versiyonuyla dinleyiciyle buluşturan Manifest kızları Ajda Pekkan işbirliğindeki parçası Hileli ile bu hafta 9 numarada.

0: 8 numara.
1: Artvin'de ilk kez zipline yaparak adrenalin dolu anlar yaşayan Elif Buse Doğan'la adım adım yükselmeye devam ediyoruz. 8 numarada karşımıza çıkan hit parçası Yangın Yeri.

0: 7 numara.
1: Sibel Can'la 8 yıl aradan sonra çıkardığı Kıyamam adlı düet şarkısının 30 milyon izlenme barajını aşarak büyük bir başarıya ulaşmasıyla adından bahsettirmeye devam eden APO söz konusu parçayla bu hafta 7 numarada.

0: Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19. Küp FM 6 numara.
1: Güçlü repertuarı, yüksek enerjisi ve seyircisiyle kurduğu sıcak iletişimle Antalya'da unutulmayacak iki gece yaşatan ve turnesiyle önümüzdeki günlerde de Türkiye'nin farklı şehirlerinde müzikseverlerle buluşmayı sürdürecek Tan Taşçı gidişat diyecek 6 numaradan.

0: 5 numara.
1: Şarkılarındaki pürüzsüz ve kusursuz prodüksiyon sebebiyle dinleyiciler arasında bu grup bir yapay zeka projesi mi tartışması başlayan ve solisti Mertkan Erkan'ın yapay zeka beste yaparken değil, sadece mix mastering aşamasında bir tornavida gibi işleri hızlandırmak için kullanıyoruz diyen grup, Ankara Echoes Beni Al isimli parçayla bu hafta 5 numarada.

0: 4 numara.
1: Aydın House Türkiye yarışmasının finalinde seçilen Arda, Milan, Efe, Miraç, Barış, Batu, Oğuzhan'dan kurulu yeni nesil erkek grubu Crush'ın K-pop standartlarındaki iddialı senkronize dans koreografili video klip parçaları Crush bu hafta 4 numaradan zirvedekilere merhaba diyor.

0: Küpe FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinelerinizi adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı Uzman Doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
4: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
5: Sonuçların açıklanmasına çok az kaldı. Kampüsteki ilk günün, gireceğin ilk ders, merhaba diyeceğin o ilk arkadaşın, hepsi düşündüğünden çok daha yakın. İstanbul Rumeli Üniversitesi bu büyük heyecanda da yanında. Gelecek Rumeli'de başlar.
6: Dünya Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
7: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
8: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
9: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 8697.
0: Küpe FM reklam.
10: Küpe FM
11: 3 numara.
12: Yayımlandığı ilk günden itibaren albümün en dikkat çeken parçalarından biri olmayı başaran güçlü ritmi, bağımlılık yaratan nakaratı ve modern pop altyapısıyla dinleyicinin zihnine ilk dinleyişte yerleşen şarkılardan biri haline gelen, sözleri şehre imzası taşıyan Ara Beni isimli parçayla Hadise bu hafta 3 numarada.

2 numara. Eylül ayında İstanbul'daki ortak evlerini kapatarak tamamen Londra'ya yerleşecekleri konuşulan, küresel çapta büyük bir plak şirketiyle anlaşma aşamasında olan, rotasını dünya müzik pazarına çeviren ve ilk büyük hamle olarak da tamamen İngilizce şarkılardan oluşan yeni bir single projesi hazırlığında olan Türkiye'nin son dönemdeki en popüler pop R&B kız grubu Manifest Toz Pembe ile bu hafta zirve ortağı oluyor.

0: reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar, renkliler 389.95, familya tuvalet kağıdı kırklı plus 3 katlı natürel 299.95, kebere biyo mangal kömürü 1,5 kilogram 119.95, Tibet rejisör kamp koltuğu 399.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi'nde 2. Şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam. Küp FM.
2: Bir numara.
3: Ve işte o büyük an geldi. Saatlerdir adım adım tırmandığımız dev maratonun en tepe noktasındayız. 20 basamak geride kaldı, rakipler geride bırakıldı ve müzik dünyasının kalbi tam şu anda bu frekansta atıyor. Milyonların dinlediği, haftalardır listeleri alt üst eden ve rakiplerine fark atarak bu haftanın tahtına oturan o dev şarkı, zirvedekiler listesinin bir numarasında bu hafta. Gerçekleştirdiği son konserinde ön sıralardaki hayranlarına su dağıtılmadığını fark etmesi üzerine ekibine sahneden sert tepki gösteren Türkçe rap müziğin en popüler isimlerinden Blok 3 ve Kayıp Person adını verdiği albümünden Sebebi Var isimli parça yeni haftaya da yine bir numarada başlayacak.

0: Zirvedekiler yeni aday.
1: Zirvenin şampiyonu belli oldu ama maraton burada bitmiyor. Gelecek haftanın Zirvedekiler 20 listesine girmeye aday yepyeni şarkılar kapıda bekliyor. Müzik dünyasında dengeleri değiştirecek listeyi dip dalgasıyla giriş yapmaya hazırlanan işte o adaylardan ilki. Melodik trap altyapısı ve akılda kalıcı sözleriyle Spotify'la YouTube trend listelerinde milyonlarca dinlenmeye ulaşarak güçlü bir ivme yakaladığı 23 yaşındaki Poison'in Başımda Belalar isimli parçası bu haftanın ilk aday şarkısı oluyor.

0: Zirvedekiler yeni aday.
1: Şimdi gözümüzü gelecek haftaya dikiyoruz. Dijital platformlarda hızla yükselen, radyolarda en çok istek alan ve önümüzdeki hafta Zirvedekiler listesine girmek için yarışacak yepyeni aday parçamız. 38 milyondan fazla dinlenmeye ulaşarak Spotify Türkiye listelerindeki güçlü yükselişini sürdüren, alışılagelmiş yüksek tempolu, enerjik tarzından sıyrılarak daha melankolik bir alana geçtiği ve son dönemin en popüler rap şarkılarından biri haline gelen Kırgınım isimli parçayla Blok 3 bu haftanın son aday ismi oluyor.

0: 20 basamak saatler süren heyecan ve haftanın bir numarası. Bir Zirvedekiler 20 yayının daha sonuna geldik. Müzik maratonumuz burada bitiyor ama frekansımızda müzik ziyafeti kesintisiz devam ediyor. Şimdi mikrofonu günün bir sonraki yayın kuşağına ve harika şarkılara devrediyoruz. Gelecek hafta yeni listede buluşuncaya kadar kendinize çok iyi bakın. Hepinize mutlu, huzur dolu bir hafta sonu tatili diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.
1: Küpe FM reklam. Reklam.
2: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
3: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğayla iç içe huzur dolu zaman geçirmek için Saklı Sofra sizi bekliyor. Hafta içi her gün serpme kahvaltı, hafta sonu nefis açık büfe kahvaltı sofralarında Saklı Sofra'da buluşalım. Ailece keyifli bir günün tadımı çıkarmak için Saklı Sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: YouTube'dan dikkat çeken hamle, kısa videolara süre sınırı. YouTube, çocuk kullanıcılara yönelik önlemlerini arttırıyor. Yeni değişiklikte ebeveynler çocuklarının ne kadar süre kısa video izleyeceğini ayarlayabilecek. YouTube, ebeveynlerin çocukların kısa video özelliği Shorts'ta ne kadar vakit geçireceğini sınırlayabileceği ve hatta tamamen engelleyebileceği yeni denetim mekanizmasını devreye soktu. Şirketin genç kullanıcıların güvenliğini artırma amacıyla aldığı bir dizi önlem kapsamında duyurduğu bu yeni özellik sayesinde ebeveynler çocuklarının Shorts izleme süresini 0 ile 2 saat arasında ayarlayabilecek. Ebeveynler bu süre kısıtlamasını esnek bir şekilde belirleyebilecek. Ayrıca çocuklar için özel uyku saati ve mola ver hatırlatmaları da eklenebilecek. YouTube bu tür otomatik hatırlatmaları 18 yaş altı kullanıcılar için bir süredir varsayılan olarak uyguluyordu, ancak yeni sistemle aileler bu ayarları kendilerine göre düzenleyebilecek.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
4: Şölen Silivri Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0538 338 46 35.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.
3: Küpe FM. Bugün en güzel yaşın, düşün taşın, benle evlenir misin?

0: Küpe FM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: YouTube'dan dikkat çeken hamle, kısa videolara süre sınırı. YouTube, çocuk kullanıcılara yönelik önlemlerini arttırıyor. Yeni değişiklikte ebeveynler çocuklarının ne kadar süre kısa video izleyeceğini ayarlayabilecek. YouTube, ebeveynlerin çocukların kısa video özelliği Shorts'ta ne kadar vakit geçireceğini sınırlayabileceği ve hatta tamamen engelleyebileceği yeni denetim mekanizmasını devreye soktu. Şirketin genç kullanıcıların güvenliğini artırma amacıyla aldığı bir dizi önlem kapsamında duyurduğu bu yeni özellik sayesinde ebeveynler çocuklarının Shorts izleme süresini 0 ile 2 saat arasında ayarlayabilecek. Ebeveynler bu süre kısıtlamasını esnek bir şekilde belirleyebilecek. Ayrıca çocuklar için özel uyku saati ve mola ver hatırlatmaları da eklenebilecek. YouTube bu tür otomatik hatırlatmaları 18 yaş altı kullanıcılar için bir süredir varsayılan olarak uyguluyordu ancak yeni sistemle aileler bu ayarları kendilerine göre düzenleyebilecek.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
4: Şölen Silivri Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0538 338 46 35.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11. Küpe

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: YouTube'dan dikkat çeken hamle, kısa videolara süre sınırı. YouTube, çocuk kullanıcılara yönelik önlemlerini arttırıyor. Yeni değişiklikte ebeveynler çocuklarının ne kadar süre kısa video izleyeceğini ayarlayabilecek. YouTube, ebeveynlerin çocukların kısa video özelliği Shorts'ta ne kadar vakit geçireceğini sınırlayabileceği ve hatta tamamen engelleyebileceği yeni denetim mekanizmasını devreye soktu. Şirketin genç kullanıcıların güvenliğini artırma amacıyla aldığı bir dizi önlem kapsamında duyurduğu bu yeni özellik sayesinde ebeveynler çocuklarının Shorts izleme süresini 0 ile 2 saat arasında ayarlayabilecek. Ebeveynler bu süre kısıtlamasını esnek bir şekilde belirleyebilecek. Ayrıca çocuklar için özel uyku saati ve mola ver hatırlatmaları da eklenebilecek. YouTube bu tür otomatik hatırlatmaları 18 yaş altı kullanıcılar için bir süredir varsayılan olarak uyguluyordu, ancak yeni sistemle aileler bu ayarları kendilerine göre düzenleyebilecek.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Ertan elektrikli ev aletlerinde çalıştırılmak üzere Selimpaşa ve Silivri bölgesinde ikamet eden vasıflı vasıfsız kadın erkek personel alınacaktır. Müracaatların Selimpaşa Mahallesi Silivri Caddesi 68 Taksim AD2 Silivri adresindeki firmamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0533 520 23 91.
4: Şölen Silivri Fabrikası'nda vardiyalı çalışabilecek, takım çalışmasına yatkın üretim işçisi ve yükleme boşaltma işçisi pozisyonlarında işe alımlar gerçekleştirilecektir. Müracaatların Ortaköy Mahallesi Harbiye Caddesi 33 numaralı adreste bulunan fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için 0538 338 46 35.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.00.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 1.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 3.